0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Gayet güzel. Devam et. Devam et. Devam et.
1: 96.8 RTFM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8795.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 09 75.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
9: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko,

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Balcıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
9: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
7: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
10: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
9: Şemsettinyılmaz.com.
11: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

zamanlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 04

ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Belginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Balcıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: olayım.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
3: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon

0: Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
4: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Berginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı kavşağında. Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
1: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
3: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 04

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit Başkan Gıda ile geliyor.
4: Erpiliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8.75.95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota profesyonel hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Acım.
1: Vergi levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: giymiş, kışanmış.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
3: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
4: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
5: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
6: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
7: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
8: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 09 75.
10: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
3: Reklam molamız sona erdi.
10: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Yalan, yanımda yoksan nefesim bile gurbet bana. Gel artık, çöz şu düğümleri.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünal'lar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ne fayda olsan da pişman.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Her seferinde

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 0975.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
14: Şehir
12: alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında, güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 7595.
1: Reklam molamız sona erdi.
14: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ünal'lar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

kadar yazılmış anlama da olmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bizden neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece kuru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
9: Şemsettinyılmaz.com.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında, güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0-424-218-7595.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Doğadan gelen tat güvenle sofranızda. Akbaş Havak. www.akbashavak.com

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
9: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

0: Bu sese kulak verin.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atardım.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Her lokmada gelenek, her üründe doğallık. Akbaş Şavak. www.akbaşavak.com

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: bilinç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
4: Er Piliç, Haser Piliç, Bolca İndi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür...

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8795.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17. Gitsen

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
2: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manik.

0: Randevu hattı 0553-799-0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kahve.

İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda.
0: Odada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manevra.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: ile başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece kuru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar'da.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, VS1, Gri ve ZES ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading, kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi Kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 0975.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
9: Şemsettinyılmaz.com.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Pazar'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Lezzetin en doğal hali yıllardır aynı güvenle. Akbar Şavak. www.akbarsavak.com

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
7: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Yaylalardan gelen doğallık, sofralarımıza taşınan lezzet. Akbaş Havak, www.akbasavak.com.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
4: Er Piliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507-608-2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Yisos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yisos Enerji, cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, VSMAN ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59.

0: Ve sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59.
1: Doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Reklam molamız sona erdi.
4: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

0: başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
2: Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik.

0: Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
1: Ordu Evi alt geçit çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
2: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik

0: uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
2: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazardağlı kavşağında. Toyota profesyonel hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

pahalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlemleri

0: işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 09 75.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı. Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt

0: yanında. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
4: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Vergilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Berginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gri ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elba'da.

Berginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Belginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507-608-2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
4: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Toyota Profesyonel Hafif Ticari Araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: 17:45. Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
1: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 0975.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

batıran. Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: düşlerim var.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit Başkan Gıda ile geliyor.
4: Er Piliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
6: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, VSman ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 0975.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven,

0: Lezzet. Akbaş Havak.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
7: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
6: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: ara beni.
1: Alo.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh, Beko.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.

0: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
1: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
6: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister, zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç, Erpiliç değildir.
6: Hem söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8795.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
2: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, VS1, Gri ve ZES ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Balcıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading, kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı.

0: 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
2: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
2: Şemsettinyılmaz.com.
4: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
6: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
6: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı.
5: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9 bin lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres

0: Yesus Enerji. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
1: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com.
4: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
6: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: başlar tersin hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
2: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
3: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
4: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
5: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
6: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
7: Sofralarınıza kalite, sofralarınıza bereket, sofralarınıza çeşit, Başkan Gıda ile geliyor.
5: Erpiliç, Haser Piliç, Bolca Hindi, Şekeroğlu, Baharat ve Rubi kahve çeşitleri ve bölge bayilikleriyle Başkan Gıda kaliteyi hesaplı sunuyor.
7: Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Özdostlar yanında.
5: İletişim hattı 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
2: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 0975.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda.

0: Telefon 0424 255 59 55.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
1: Şemsettinyılmaz.com.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
4: Reklam molamız sona erdi.
1: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: TRT FM
1: Dünya dinliyor.
2: Leyla'nın canı sıkkın, her gece ağlar durur odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
0: Telefon 0532 666 27 17.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Saylan Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.

0: Sebepsiz, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

Gecenin sessizliğinde, yalnızlık beni sarar. Düşlerim darmadağın, umutlarım yarım kalır. Kalbim kırık dökük, onaran bir yol bulsan, bu dünya çok sert, hislerimi çalar.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
7: Erpiliç Erpiliç değildir.
6: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
8: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı. Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
4: İletişim hattı 0507 608 2309.
9: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8795.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Taneli net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
1: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
2: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gri ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
3: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi